0: 通过复习，希望大家能够加深对这些词语和句子的印象，更好地掌握和使用它们。那我们来一起复习一下刚学过的词语和句子。
1: 出游
2: Seyahat geçmiş
1: 出游
2: Seyahat geçmiş
1: 忙
2: Aldıraş
1: 忙
2: Aldıraş
1: 农家乐
2: Dikkatlar aramgahi
1: 农家乐
2: Dikkatlar aramgahi
1: 隔壁村
2: Koşni kent
1: 隔壁村
2: Koşni kent
1: 散心
2: Köngül içiş
1: 散心
2: Köngül içiş
1: 体验
2: His glish
1: 体验
2: His glish
1: 随叫随到
2: Çakırgan haman kiliş
1: 随叫随到
2: Çakırgan haman kiliş
1: 游玩项目
2: Sayahat oyun türleri
1: 游玩项目
2: Sayahat oyun türleri
1: 讲解
2: Çendiriş
1: 讲解
2: Çendiriş
1: 井井有条
2: Redlik
1: 井井有条
2: Redlik
1: 各司其职
2: Öz mesuliyetini adaklış
1: 各司其职
2: Öz mesuliyetini adaklış接下来我们要学习相关的句子。特别biz münasebetlik cümlelerini öğrenip öteyli。
1: 特别适合我们一家人去散心。
2: Bir aile kişileri berip köngül içişqa bek mas kelidu。
1: 特别适合我们一家人去散心。
2: Bir aile kişileri berip köngül içişqa bek mas kelidu。
1: 听说那里的风景好美。
2: Anglishimcha u yerning manzarasi bek güzel ekan。
1: 听说那里的风景好美。
2: Anglishimcha u yerning manzarasi bek güzel ekan。
1: 我们要提前做好分工。
2: Biz oldin ish taqsimotini yaxshi qilaylik。
1: 我们要提前做好分工。
2: Biz oldin ish taqsimotini yaxshi qilaylik。
1: 忙了一段时间农活。
2: Bir mezgil dehqonchilik ishlari bilan aldirash bo'ldik。
1: 忙了一段时间农活。
2: Bir mezgil dehqonchilik ishlari bilan aldirash bo'ldik。